0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Yüreğinize damla damla

Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 80 08. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 18 02. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 2163. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 7187. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 4910. Küskünlerin barıştığı

0: 97.1.
1: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.
2: Radyo Gündem 24 saat fitness. Tanıtıcı reklam.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282-652-3212 652-3212.
4: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.

0: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850-840-9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552-023-8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505-653-5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542-722-2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546-542-3912.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553-464-2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533-059-2474.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538-873-7424.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530-607-6714.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651-3135.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543-464-2301.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532-544-1117.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542-727-9959.
1: Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 0

0: Tanıtıcı reklam.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: tanıtıcı reklam.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687

0: en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilse Elektrik Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 11 40.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 652 36 54.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market Ayhan Dolu 0536 333 35 01.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü 0537 288 30 81.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken erler bileme 0537 313 46 67.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya.

0: satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun. Full teknik servislik hizmetleri 651 28 68. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88.
1: Kurban bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35.
0: Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.
2: Radyo Gündem 24 saat hit. Radyo Gündem.

0: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850-840-9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552-023-8034.
4: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505-653-5959.
3: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542-722-2632.
4: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546-542-3912.
3: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553-464-2086.
4: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533-059-2474.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538-873-7424.
4: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530-607-6714.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651-3135.
4: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543-464-2301.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532-500

0: Ve Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir Tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 05

0: yapıyoruz. Urus Döviz Burak Mişkin 0533 287 11 41.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı et. Bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun. Gözleriniz ışıklı olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır. Kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68.

Eş. Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 11 40.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 652 36 54.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk da olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu 0536 333 3501.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü 0537 288 30 81.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs, Toptan ve Perakende Satış, Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
2: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Full Teknik Servislik Hizmetleri 651 28 68.
1: Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88.
2: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
4: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
3: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı.

0: Eti Çorlu Şubesi 0553 636 70 00. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 8008. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 18 02. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 49 10. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Murat Sürücü Kursu 651 87 01. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula Asansör Montaj Bakım Revizyon 652 87 82 0545 969 89 88.
1: Radyo Gündem 24 saat hit. 92.8 Radyo Gündem 24 saat hit müzik.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram. Bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542 722 2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot 2. el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot 2. el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv

0: çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Horus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır. Kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68.

Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
2: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güven.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 652 36 54.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu 0536 333 35 01.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü 0537 288 30 81.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken erler bileme 0537 313 46 67.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
2: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Full Teknik Servislik Hizmetleri 651 28 68.
1: Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88.
2: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542 108 59 59 thenetwork.com.tr.
4: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0.
3: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.
4: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54.
4: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 80 08.
3: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 18 02.
4: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29.
4: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde. 0532 135 49 10.
4: Küskünlerin barıştığı, seven

0: 87.01.
1: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.
2: Radyo Gündem 24 saat hit.
3: 24 saat hit müzik.

0: Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mert Tüfekçi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı Et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan, Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasap, bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır, kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 60.

5. Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651-2813.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdikleri sizlerle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
2: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

0: beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
1: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542 722 2632.
1: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutlulukta olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
0: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 2086.
1: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
0: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
1: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
0: Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokar Otomotiv 0541

0: fazla sana.
1: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
3: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
3: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı Tarık Eycin. 0542 775 1140.
2: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 652 36 54.
3: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 3501.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü 0537 288 3081.
3: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs, Toptan ve Perakende Satış, Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
3: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Full Teknik Servislik Hizmetleri 651 28 68.
2: Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88.
3: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 650

0533 73 35. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. İnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: Bruce Döviz, Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mert Tüfekçi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı Et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 1168.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasap, bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır, kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası, Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68.

Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

0: az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı.

Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 8008. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina Konfeksiyon Makinaları Tamiri 0532 732 1802. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 2163. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 7187. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 49 10. Küskünlerin barıştığı, sev

17.01. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.

çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocukluk şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle, ayrılmak yok en son gün, bir tarih seni yazana kadar.

0: az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
2: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güven.

0: dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 600

Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 3501. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü. 0537 288 30 81. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Full teknik servislik hizmetleri 651 28 68. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88. Kurban bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653-73-35. Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549-550-28-24.

0: saat dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542 722 2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530 607 67 14.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokar Otomotiv 0

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
2: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Gönül.

0: dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 650

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 3501. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü. 0537 288 30 81. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldi. Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun. Full teknik servislik hizmetleri 651-2868. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 4088. Kurban bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653-73-35. Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549-550-28-24.
1: Radyo Gündem 24 saat hit. Yaşadı.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542

Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 8008. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 1802. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 60.

0: Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde. 0532 135 49 10.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Murat Sürücü Kursu 651-8701.
0: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.

0: diyoruz. Urus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır. Kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat, Anahtar Teslimi Tadilat. 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar. 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68. Kalplerde sevgi olsun, göz

mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850-840-9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552-023-8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505-653-5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542-722-2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546-542-3912.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553-464-2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533-059-2474.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538-873-7424.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530-607-6714.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651-3135.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543-464-2301.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532-544-1117.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542-727-9959.
1: Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 0544-283-3951.
2: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
3: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
2: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güven.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Neşeliyiz.
3: Hüzünlüyüz.
2: Kederliyiz.
3: Sevinçliyiz.
2: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: dinliyorsunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Can 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 600

Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 3501. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü. 0537 288 30 81. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken erler bileme. 0537 313 46 67. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük. 0537 264 19 21. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramın mübarek olsun. Full Teknik Servisi Hizmetleri 651-2868. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88. Kurban bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35. Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: Çok çok teşekkür ederiz. Harikasınız.
1: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
2: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal

0: Erdir. Kurban Bayramınızı kutlar. Bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmak. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle 0542 734 4940. Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542

ve Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 Doluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 80 08. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır gönüllü. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina Konfeksiyon Makinaları Tamiri 0532 732 18 02. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 49 10. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Murat Sürücü Kursu 651-8701. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula Asansör Montaj Bakım Revizyon 652-8782 0545-969-8988.

0: Urus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652-44-69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan, butik bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543-846-74-41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545-904-1168.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa, bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505-152-32-57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır, kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546-457-9567.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat, Anahtar Teslimi Tadilat 0533-330-5169.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532-746-2454.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537-427-4730.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546-7 781-61-68. Kalplerde sevgi olsun, göz

mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542 722 2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutlu

0: 0553 464 2086. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey. 0538 873 74 24. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
0: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
0: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat. 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 0541

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik, Toptan ve Perakende elektrik malzemeleri satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 652 36 54.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk da olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu 0536 333 3501.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü 0537 288 30 81.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 19 21.
2: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun.

73-35. Kurban Bayramı bereketiyle, boluyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
2: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
1: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güvenle 0500

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı.

olsun. Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 0 70. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 80 08. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 18 02. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 21 63. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 71 87. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilse Elektrik Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 650

Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 35 01. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü. 0537 288 30 81. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Full teknik servislik hizmetleri 651 28 68. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88. Kurban bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35. Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. İnnova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542 722 2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutlulukta olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladık. Her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
2: Barış Sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 2301.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 1117.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokar Otomotiv 0544 283 3951.
2: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve ve bereketin hakim olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
3: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
2: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Hatice Okan, Yaprak Emlak, Topraktan Eve Güven.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Gustavus Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı Et. Bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımı.

0: Paz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf yetkili servis dikiş makine tamircisi, Avon satış mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
0: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68.

mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Uğur Teknik Limited Şirketi, Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi, 651-2813.

0: dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network, hepsi bir arada dijital medya ajansı.

Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 çift 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 80 08. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 18 02. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 2163. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 7187. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 4910. Küskünlerin barıştığı

0: 97.01.
1: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. En kalite yapı mobilya, A'dan Z'ye anahtar teslim tadilat yapılmaktadır. Ramazan Cam 0532 433 57 34.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Dekor Cam 0533 642 28 70.
1: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gökhan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 0532 584 84 58.
2: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Dilsen Elektrik Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Satışı Tarık Eycin 0542 775 1140.
1: Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gönül Fırın 650

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dolu Market, Ayhan Dolu. 0536 333 3501. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güler Yüz Peynircilik, Şarküteri ve Manav, Selçuk Kömürcü. 0537 288 3081. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığınız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erken Erler Bileme 0537 313 46 67. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Güven Ambalaj ve Süs Toptan ve Perakende Satış. Caner Taner Yürük 0537 264 1921. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun. Full Teknik Servislik Hizmetleri 651 28 68. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hakan Koçan, Yeni Ünal Sigorta Acenteliği 0536 876 40 88. Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Has et ve et ürünleri Erdal Keser 653 73 35.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Innova Mutfak Banyo Tadilat 0549 550 28 24.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Kurban Bayramı paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya amin demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu nice bayramlar temennisiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ali İhsan Şahbaz, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın adaletin, eşitliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği, umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Mert Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı. Birlik beraberlik içerisinde toplumsal sevgi, huzur, paylaşma ve bereketin hakim olduğu, sevdikleri sizle birlikte sağlık, mutluluk ve bolluk dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle Mehmet İlker Atasever, İyi Parti Çorlu İlçe Başkanı. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu, Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınızın mübarek olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. Ali Topuz, Çorlu Ziraat Odası Başkanı.
4: Değerli emekçi kardeşlerim, bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, milletçe dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği yaşadığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz en kutsal günlerdir. Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize, milletimize ve değerli üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dilerim. Gültekin Bozan, Teksif Sendikası Çorlu Şube Başkanı. Heyecanla, özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı'nda sevgiyle kucaklaşmak, dostluğumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmak dileğiyle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. İbrahim Özçelik, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı.
3: Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

0: Urus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı Et. Bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa, bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır. Kapalı Salı Pazarı karşısında 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 60.

0: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651-2813.
1: Radyo Gündem 24 saat
2: bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850 840 9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552 023 8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505 653 5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Valmira Kasap 0542 722 2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546 542 39 12.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553 464 2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533 059 24 74.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538 873 74 24.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır börek poğaça pide 0530 607 67 14.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651 31 35.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler. Sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543 464 23 01.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532 544 11 17.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542 727 99 59.
1: Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651 78 78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 0

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
4: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0542

Sigorta Sepeti Çorlu Şubesi 0553 636 70 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40.

0-30-414-8008. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532-732-1802. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282-692-2163. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543-825-55-29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537-405-7187. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532-135-4910. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Murat Sürücü Kursu 651-8701. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula Asansör Montaj Bakım Revizyon 652-8782 0545-969-8988.

wish again.

0: Ulus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi. Zirai ilaç, tohum, bitki besleme, haşere çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkar Aca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasa bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır, kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası, Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 60.

mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 2813.

Teşekkür ederiz. Ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. The Network hepsi bir arada dijital medya ajansı. 0541

Ticareti Çorlu Şubesi 0553 636 70 0. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kamelya Çiçekçilik 0542 841 21 40. Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kaan Sürücü Kursu 654 çift 070. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kösemoğlu Baklava 1968'den günümüze gelen tat. 0536 332 20 54. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Karataş Simit Fırını 0530 414 8008. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun. Kurt Makina, konfeksiyon makineleri tamiri 0532 732 1802. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kervansaray Et Mangal 0282 692 2163. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kuzenler Kasap, ailenizin kasabı. Mehmet Akpınar 0543 825 55 29. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Miray Şekerleme, tarihi Çorlu Şekercisi 0537 405 7187. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Malkara Çavuşköylü Kasap Mehmet yeni şubesinde hizmetinizde 0532 135 49 10. Küskünlerin barıştığı, seven

0: 87.01.
1: Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun. Pusula asansör, montaj, bakım, revizyon 652-87-82 0545-969-89-88.

0: Urus Döviz Burak Mişkin 0533 287 1141.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlarda yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bahar Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mert Tüfekçi, Zirai İlaç, Tohum, Bitki Besleme, Haşere Çözümleri 0539 784 92 31.
0: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Keşanlı Et, bayram dönüşü ücretsiz kıyma çekimi yapılır. 652 44 69.
1: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sude Aslan, Butik Bayan yeni model çantalarıyla hizmetinizde. 0543 846 74 41.
0: Kalplerde sevgi olsun, gözleriniz ışıklı olsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özkaraca Yapı Tadilat 0545 904 11 68.
1: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Tadım Kasap, bayramda hizmetinizdeyiz. Bayramda kıyma çekimi yapılır. 0505 152 32 57.
0: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rodosto Tekstil Tül Perde Ayhan Hıdır, kapalı Salı Pazarı karşısında. 0546 457 95 67.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Turkuaz Yapı Tadilat Anahtar Teslimi Tadilat 0533 330 51 69.
0: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Singer Paf Yetkili Servis Dikiş Makine Tamircisi, Avon Satış Mağazası Ayşe Yaşar 0532 746 24 54.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu. Her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Yavuz Bebe 0537 427 47 30.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tom ve Jerry Pet House Evcil Hayvan Dünyası 0546 781 61 68. Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışıklı olsun, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Tuğçe Beauty Güzellik Salonu 0505 225 40 05. Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Uğur Teknik Limited Şirketi Çorlu Uğur Soğutma Yetkili Bayi 651 28 13.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Cep59.com teknoloji mağazası 0850-840-9959. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yasin Koltuk Döşeme 0552-023-8034.
2: Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Alparslan Butik Çiçek 0505-653-5959.
1: Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için Kurban Bayramınız mübarek olsun. Balmira Kasap 0542-722-2632.
2: Yüreğinize damla damla umut, günlerinize bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bağlar Spot ikinci el alım ve satış mağazası 0546-542-3912.
1: Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdiklerinizle bir arada mutluluk içinde ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çorlu Can Kasap Toptan ve Perakende Satış Mehmet Şen 0553-464-2086.
2: Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Barış Optik, Barış Semizler Optisyen 0533-059-2474.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belsin Spot ikinci el eşyaya dair her şey 0538-873-7424.
2: Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çıtır Börek Poğaça Pide 0530-607-6714.
1: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çorlu Güven Elektrik 651-3135.
2: Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Duşakabin Dünyası 0543-464-2301.
1: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dereoğlu Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu 0532-544-1117.
2: Mübarek Kurban Bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle Ergünler Mühendislik Tarım, Zirai İlaç, Gübre, Tohum, Fide, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Ergün 0542-727-9959.
1: Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Bir tat 1965'ten beri aynı lezzet, aynı kalite. 651-78-78. Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Dokor Otomotiv 0

0: Din keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.